yenua ati lui epa hine te mea karo kabahio tama riki te mea karo kabahio taku patu paipai te mea karo kabahio iee.